verdiğimiz sözleri artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbet. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde gülsün o bebek.

sıkıyor bunu biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, su

0: Bu yemek et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki

0: çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin

0: Radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş firari olarak bulunduğu ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu. Cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Altaş, Aktuluk mahallesinde hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı dedi. İran'la yaşanan çatışmalarda ABD, İsrail'i korumak adına envanterindeki yüksek teknolojili savunma füzelerini büyük oranda tüketti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda vatandaşlara kurban atıklarının gelişi güzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulunuldu. Erdemli Belediyesi tarafından Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3705 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Etkinliklerle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 103'ü adliyeye sevk edildi. Aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca, 7 silahla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

İzleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz, bugün 23 Mayıs Cumartesi ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu olsun temennisiyle. Evet, yağışların olacağı, meteorolojinin bildirdiği hem bugün hem yarın yağışların olacağı bir Mersin'de tatil planlamanızı yaptıysanız lütfen bunları da göz önüne alarak, yağışı da göz önüne alarak

olarak planınızı bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz sizlere. Evet, bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii bizleri seyir halinde dinleyen varsa lütfen özellikle araçlarda lütfen dikkat edelim. Trafik kurallarına riayet edelim. Bir yoğunluk var. Yine erkenden tatil planları yapanlar, şehir dışına çıkmaya çalışanlar. Bu nedenle trafikte biraz bir yoğunluk söz konusu. Bu konuda da biraz daha dikkatli olursak iyi olacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta içinde çarşamba gününden itibaren artık bir bayram havası. Aslında pazartesinden itibaren bir bayram havası yaşanacak ülkemizde. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. 9 günlük bir tatil söz konusu. Bu vesileyle tatil planlaması yapanların da şimdiden aslında güzergahlarını iyi seçmelerini ve yola çıkacaklar için, kendi özel aracıyla yola çıkacaklar için tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, çok büyük acılar yaşıyoruz. Özellikle bayramlarda, bayram için farklı şehirlere özel araçlarıyla gitmeye çalışanların karıştığı kazalar nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu sıkıntılar yaşanmasın diye biraz daha dikkatli, biraz daha özverili olmakta fayda var diyelim. Lütfen trafik kurallarına da riayet edelim diyelim sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, umuyorum, diliyorum güzel bir tatil olur, güzel bir bayram gerçekleşmiş olur. Tabii kurbanlıklar kesilecek. Bu konuda da lütfen özellikle eğer yetkin değilseniz bu konuda lütfen hani bilen bir kişinin kurbanınızı kesmesi daha doğru olacaktır. Biliyorsunuz o konuda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sıkıntılar kendini kesen acemi kasaplar haberleriyle çok yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Lütfen bu konuda da özellikle kesme ehliyeti olmayanların daha dikkatli olması lazım. Yani en azından profesyonel bir alanda. Zaten belediyelerde bu konuda biliyorsunuz kesimhanelerde göstermiş oldukları alanlarda kesimler yapılıyor ve profesyonel kasaplar tarafından kesimler yapılıyor. Lütfen onlara gidelim. Hani herkes kendi evinin önünde artık kesme olayını da bir kenara bırakması lazım. Hoş görüntüler de olmuyor. Etrafta gerçekten çok kirleniyor. Bu konuda belediyenin belirlediği yerlerde kesmek daha doğru olacak diye düşünüyoruz. Lütfen buna da riayet edelim diyelim. Tabii şimdiden herkesin bayramını kutlayalım. Tabii biz pazartesi salı yine sizlerle birlikte olacağız. Yine bayramlaşacağız ama hani şu an yola çıkmaya çalışanların bayramını da şimdiden tebrik edelim. İnşallah güzel bir bayram geçirirler. Güzel de bir tatil gerçekleştirmiş olurlar. Stresten uzak, kafayı dağıtırlar ve bütün streslerini atarlar diye ümit edelim. Onlara da böyle bir temenni ve dileğimiz de bulunalım. Evet, tabii yiyeceğiz, habire yiyeceğiz. Yani Kurban Bayramı'nda her bayramda olduğu gibi biliyorsunuz habire yiyoruz. Tabii o dönüp dolaşıp bize kilo olarak gerçekleşiyor. İşte o kiloları nasıl kontrol altına alabiliriz düşünmek için bugün stüdyomuza bir diyetisyen davet ettik. Diyetisyenimiz aynı zamanda hani şirketlere de çok hizmetler veriyorlar. Yani özellikle toplu beslenme sistemleri. Bunu ben de ilk defa duydum ama bazı yemek firmalarının kendi bünyesinde diyetisyenler eşliğinde bazı firmaların talepleri doğrultusunda diyet yemekleri hazırlanıyor. Mesela ben bunu ilk defa öğrendim. Ne güzel değil mi? Yani bazı firmalar kendi çalışanlarına diyetlerine uyacak şekilde bir takım siparişler veriyorlar. Ve burada yemek firmaları diyetisyen takviyesi alıyorlar. Diyetisyenle birlikte hareket edip ona göre de
yemeklerini

sunmaya devam ediyorlar. Birazdan onu konuşacağız. Aynı zamanda hani nasıl beslenmeliyiz'i de konuşacağız birazdan programımızda. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde meydana gelen butlak kararı. Karar sonrası yapılan itirazlar, itirazlar sonrası karşılıklı yapılan açıklamalar, destek açıklamaları, istemiyoruz diyenler, istiyoruz diyenler. Hani dün biraz bahsettik. Gerçekten bu konuda ana muhalefet partisi, Türkiye'nin genel manada ikinci partisi olan ana muhalefet partisi böyle bir kavganın içerisine girmemesi lazım. Hani hep şey deriz ya, aile içi hep öyle sarf ederler. Aile içi bir durum. Her ailede mutlaka bir takım tatsızlıklar yaşanabilir. Ama mühim olan o aile içerisinde çözülmesi ve bunu konu komşuya duyurmamaktır asıl maharet. Ama burada hani hep duyuyorum bazı siyasiler bu aile içinde olan bir şey aile içinde çözeceğiz diyor. Ama herkese açıldı. Yani herkes birbirine zaten söyleyeceğini söylüyor. Hoş değil. Kabullenmek doğru değil. Hani bu yaşananları, söylenenleri, birbirlerine olan ne bileyim böyle çirkin sözler. Bu hem ana muhalefet partisinin ruhuna yakışmıyor hem de gerçekten insanlık adına da yakışmıyor. Yani biz istiyoruz ki Türkiye'nin ilk partisi, işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilk parti, Türkiye'nin ikinci partisi ve ana muhalefet güçlü bir parti, yerelde iktidar olan bir partiden bahsediyoruz. Bence bu partinin artık bu tür kavgalardan uzak, kendi içinde bir yol haritası çizmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sevgili izleyicilerimiz, bu kavgayla çözülecek bir mesele değil. Bir yargılama süreci var ve yargının vermiş olduğu bir karar var. Tabii bu karara bir itiraz süreci de var. Bu itiraz süreci sonrası da neler olacak, neler bitecek. Ama hani biraz daha itidalli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz daha böyle hani birbirine kıran, inciten değil de beraber hareket edip bir ortak yol, ortak bir akıl etrafında buluşup bunu sağlıklı bir şekilde yönetmek asıl maharet. İnşallah bu da gerçekleşecek diye ümit ediyorum. Hepimizin tek temennisi, tek isteği bu. Artık ülkemizde kavgalar, küfürler, işte parti içerisindeki kutuplaşmalar, bunlar istenen şeyler değil. Seçmenin kabul ettiği şeyler değil. Seçmen hizmet istiyor. Seçmen kendisiyle ilgilenilmesini istiyor. Bakın nice nice partiler çıkmaya başladı. Ve hepsi de bir vaat halinde. Hepsi de biz onlar gibi olmayacağız diye başlayıp diğerlerinden hiçbir farkı olmadan yollarına devam ediyorlar. Yani bakıyorsunuz ya artık o kadar parti çıktı ki bu partilerin çok kısa süreç içerisinde 81 ilde örgütlenmesi ve bunun çok kısa bir sürede örgütlenmesini aslında kafalarda bir soru işareti olarak algılamak lazım. Neden biliyor musunuz? Çok kolay bir şey değil. Yani siz tüm illerde teşkilatlanarak o illerin ilçelerinde teşkilatlanmak, bunlar gerçekten maddi büyük bir külfet. Büyük bir kaynak. Yani bu kaynağı nereden buluyorsunuz sorusunun sorulması lazım diye düşünüyorum. Yani artık böyle her önüne gelen parti kurmak çabası içerisine girmemeli. Yani parti kuruyorum, ben diğerlerinden farklıyım, ben onlar gibi değilim, onlara benzemediğim için çıktım iddialarıyla ortaya çıkıp hareket ediyorlar. Ama sonradan bakıyoruz ki diğerlerinden hiçbir farkı yok. Farklıyız diye yola çıkıp aslında diğerlerinden hiçbir farkları yok. Ama şunu çok gördüm. Her partide mutlaka bu var. Yeni partilerde de bu çok sıklıkla var. Burada şunu sorgulamak lazım. Koltuk mu? Vatandaş mı? Yani tercih hangi yönde? Koltuk mu? Vatandaş mı?

bakıyorsunuz daha yeni yeni kurulmaya başlamış partiler içinde bile kavgalar, dövüşler, iktidar, yani kendi içlerindeki iktidarlardan bahsediyorum. Yani işte il başkanı, ilçe başkanı olmanın vermiş olduğu o savaşlar, o kumpaslar, o Ali Cengiz oyunları, neler neler yaşanıyor. Yani bunu yakından takip ettiğinizde, siz sevgili vatandaşlarımızın bunu yakından takip etmesi çok zor, çok kolay değil, evet. Ama biz basın mensupları hemen hemen her partiyle iç içe olduğumuz için içlerindeki kavgayı, içlerindeki bu hasetleri hep birlikte görüyoruz. Vardı zaten. İşte ama bu kurultay vesilesiyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kısa bir sürede toparlanacağına inanıyorum. Ve ortak bir akılla hareket edeceklerine inanıyorum. Şu doğru değil ama benim ülkemde. Yani yargı bir karar verdi. Yargının kararını tanımıyorum demek çok doğru bir yaklaşım değil. Bunu bence aklı selim bir şekilde oturup işte Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti yöneticileri bir araya gelerek bence bu iş çok uzamadan, çok dallanıp budaklanmadan, çok böyle birbirini incitmeden, kırmadan, ayrışmadan çözmeleri gerekiyor. Çünkü bu hem Türkiye'nin selameti için hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin selameti için önemlidir. Bunu mutlak surette bu şekilde görmek ve çözmek gerekir diye bir kere daha buradan biz düşüncemizi belirtelim. Ve lütfen itidalle, sağduyuyla, kavgasız, gürültüsüz, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye zarar vermeden bir an evvel bir ortak akılda birleşip bir karar alıp o kararla ilerlemek. Yani tarafların bir arada buluşmasını sağlamak gerekiyor. Ayrışmayı değil, birleşmeyi seçmek daha doğru olacaktır ki eğer böyle bir birleşme olursa seçmen üzerinde çok büyük olumlu etkileri olacaktır. Ama ayrışma olursa yine seçmen üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olacaktır. Seçmen izliyor, görüyor, biliyor. Bu nedenle bence seçmeni hayal kırıklığına uğratmasınlar diye tavsiyede bulunmak istiyorum ben. Evet, kavgasız, gürültüsüz bir siyaset, bir süreç, bir dönem yaşamak istiyoruz diyelim. İktidar çağrısında bizler de bulunalım. Evet, birazdan sevgili izleyicilerimiz konuğumuzla bizlerle birlikte olacak ama öncesinde Türkiye ve dünya gündemine hemen hızlı bir geçiş yapıp gazetelerimize yansıyan ilk sayfa haberlerini aktaralım. Bakalım neler var. Hangi konular ilk sayfalara yansımış. Ve ilk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda krizlere karşı dayanıklıyız diyor. Manşetten vermiş haberi. Başkan Erdoğan dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız dedi. Başkan finansal okuryazarlık etkinliğinde konuştu. Siber güvenliğin önemine, sanal kumar ve yasa dışı bahsin yarattığı tehditlere dikkat çekti. Ve bölgemizdeki hadiseler Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasiteyle, toplumsal dayanışmayla ve yönetim istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığı ispat etmiştir. Bir güvenli liman olan Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye alacağız diyor. Ve önce parayı korumaya aldı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmasının hemen ardından Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelledi. İstinafın mutlak butlan kararı dün Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevi resmen başladı. Kılıçdaroğlu önce parti hesaplarıyla ilgili önlem aldı, ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 avukatını azletti. Kendine bir basın danışmanı da atayan Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi ve MYK konusunda çalışmalarına başladığı öğrenildi. Özgür Özel ve ekibi ise genel merkez binasını terk etmeme tutumlarını dün de sürdürdü diyor. Ve

yolsuzluğa karışanların üyelikleri askıya alınacak. Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için acele edilmeyecek. Ankara ve İstanbul dahil 43 il başkanı görevden alınacak. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu yolsuzluk şüphelilerin üyelikleri dondurulacak. Özel cephesinden ise bir aracı üzerinden 45 gün içinde kurultaya götür teklifi yapıldı. Kılıçdaroğlu reddetti. Özel'in Silivri'yi ziyaret edip

0: satın alındığı ülkede demokrasi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi özgürleşti diyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek mutlak butlan kararını ulusal kanalda değerlendirdi. Mutlak butlana kadar Özgür Özel parayla satın alınan sandalyede oturuyordu. Mahkeme kurultayın gerçek iradesini saptadı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi de YSK'nın onayladığı Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının mahkeme kararıyla iptali Türkiye'yi sarstı. Muhalefet tek ses diyor. Mahkeme kararıyla kazandığı kurultay iptal edilen seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Özel, buradan açıkça ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil. Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım. Odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Muhalefet mutlak butlan kararıyla siyasetin ve demokrasinin tehdit altına girdiğine dikkat çekti. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, tip lideri Erkan Baş, Ümit Özdağ Zafer Partisi'nden, Sol Parti heyeti, MHP lideri Remzi Çayır Özel'i ziyaret etti. DEM Parti, BTP ve MHP'ten de tepki açıklaması geldi. Destek ziyareti sonrası konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, ben gücünü milletten almayan atanmışları muhatap kabul etmem dedi. Özel ise kararı siyasete cerrahi operasyon olarak niteleyerek Kılıçdaroğlu için defalarca seçilen birinin atanarak bu görevi üstlenmesini doğru bulmam diye konuştu.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tekin Ahşap'la manşet devam ediyor.
3: Karşısında Özgür Özel direnici izledi. Genel merkezi terk etmedi. Demokrasi nöbetine eski vekiller, belediye başkanları, barolar tam destek verdi diyor. Ve Takvim gazetesi kafalar karıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ayrıştı diyor. Mutlak butlan kararı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde saflar karıştı. Kılıçdaroğlu'na destek verenler ve Özel'e sahip çıkanların yanı sıra çoğu vekil kime yanaşacağını şaşırdı. Parti 3'e bölündü. Seçmen ise hepten kararsız kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geçerek görevine başladı. Manisa Milletvekili Özgür Özel genel merkez binasından çıkmadı. Parti ise resmen paramparça oldu. 138 milletvekilinden sadece kemik kadrolar Kılıçdaroğlu ve Özel'in yanında saf tuttu. Çoğu vekil kapı arkası diplomasisine başladı. CHP seçmeninin ise aklına tek soru takıldı. Biz kimden yana olacağız? Ve son gazetemiz Türk Gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük kaos diyor. Mahkeme Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayını iptal etti. Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu'nun göreve devamına karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yaptığı başvuruda reddedildi. Özel direnişe geçti. Kararın tebliğ edildiği Kılıçdaroğlu çalışmalara başladı diyor gazete haberinde. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimizi noktaladık. Biliyorsunuz LÖSEV önemli bir sivil toplum örgütü, önemli bir organımız diyeceğim artık. LÖSEV ile ilgili bilinmesi gerekenler aslında çok önemli. Bu konuyla ilgili Buse Çakan'la bir röportaj yapmıştık sevgili izleyicilerimiz. LÖSEV Adana Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Sayın Buse Çakar'la bir röportaj yapmıştık. LÖSEV'i hem daha iyi anlamak adına hem de özellikle kurbanda bir canda sizden şiarıyla hareket ediyor LÖSEV. Şimdi dilerseniz bu konuyla ilgili detayları yaptığımız röportajda izleyelim. Hemen röportaj sonrası da diyetisyenimizle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin.
4: Buse Hanım, hoş geldiniz. Bize LÖSEV hakkında neler söylemek istersiniz?
5: LÖSEV, LÖSEV'in Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998 yılında Ankara'da kurulan, LÖSEV'in çocuklara ve diğer tanı almış tüm kanser hastalarına maddi, manevi ve sosyal anlamda destek ileten bir sivil toplum kuruluşu. Kurulduğunda sadece 35 ailemiz varken şu anda Türkiye geneli 150 bine yakın kayıtlı kanser hastasına hizmet götürüyoruz. Kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız Doktor Üstün Ezer, 1998 yılında vakfı kurarken aslında o çocukların %20 başarı oranlarını sebebini yoksulluğa bağlıyor ve enfeksiyon riskinden birçok çocuğumuzu kaybetmeye bağlıyordu. Şu anda 2026'da çocuklarımızın başarı oranı Lösent adlı hastanemizde 96'nın üzerinde. Tabii bunları yaparken bizler vakıf çalışmalarımızı ve bağışçılarımızı ve gönüllerimizi arkamıza alarak yapmış olduğumuz birçok proje ve çalışma var. Bunlardan bir tanesi de yaklaşan Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban bağışı alıyor olmamız. LÖSEV neden vekalet kurban bağışı alır? Şöyle ki lösemi denilen hastalık türünde 3 yıl süren zorlu süreçlerden dolayı tedavilerinden kaynaklı bağışıklıkları oldukça düşebiliyor. Bu bağışıklıklarını düşürmekten dolayı da çocuklarımız enfeksiyona açık olabiliyorlar. Bizler de bağışçılarımızın vekaleten kurban bağışlarının kesimini gerçekleştirerek yılın 12 ayı boyunca taze et ve et ürünleri veriyoruz. Proteinden zengin

0: beslenen lösemi çocuklar ve diğer tanı almış tüm kanser hastalarımız enfeksiyonu yenerek bağışıklıklarını güçlendiriyorlar ve tedavideki başarı oranlarımız artıyor. O yüzden LÖSEV olarak biz 81 ilde bulunan 150 bin kayıtlı kanser hastasına 12 ayı boyunca mutlu et paketleri dediğimiz kapalı kutulardan paketler iletiyoruz. Bunları da vekaleten kurban bağışı kapsamında kabul ediyoruz. LÖSEV olarak 22 yıldır entegre et tesislerinde sadece LÖSEV'in bağışçılarına özgü kesimler gerçekleştiriyoruz. Tüm süreçler dini vecibelere uygun bir şekilde bir din görevlisi, veteriner hekim ve mutlaka ki bizlerden bir personel huzurunda kayıt alınarak gerçekleştiriliyor. Yapılan bütün entegre et tesisindeki kesimlerimiz bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü gerçekleşiyor. Daha sonrasında emanet usulüyle yılın 12 ayı boyunca dağıtımlarımız 81 ilde devam ediyor. Ailelerimize mutlu et paketi dediğimiz kapalı kutularda içerisinde kıyması, kuşbaşısına özgü içeriklerle bunu aileye ulaştırıyoruz ve hanede et pişirmesini sağlıyoruz. Bu nedenle de yapmış olduğumuz çalışma her kurban lösemili çocuklara can adı verdiğimiz çalışma. LÖSEV olarak hisse bedelimiz 21.000 TL. Bu 21.000 TL her 7 hissede bir büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde de bağışçılarımıza ulaşıyoruz. LÖSEV'e vekaleten kurban bağışında bulunmak isteyen izleyicilerimiz ise bizlere lösev.org.tr adlı internet sitemiz üzerinden bağışlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda tüm bankaların bağış ekranlarında LÖSEV yer almakta ve yine internet bankacılığı aracılığıyla da LÖSEV'i ödemeler kısmında bağış sekmesi üzerinde bulabilirler. Bunun dışında PTT'de posta çeki hesabına gerek duyulmaksızın da LÖSEV'e bağışta bulunabilirler. Yine ofislerimize gelerek veya telefonla da bizlere ulaşabilirler. Bunun yanı sıra SMS'le de bağış mümkün. 3406'ya can yazıp yolladığı takdirde de bağışlarımızı kabul ediyoruz. Vekaleten kurban bağışının yanı sıra kurban bayramı bağışıyla da çocuklarımıza nakdi destek sağlıyoruz. Ve tedavilerinde ailemizin neye ihtiyacı varsa ona yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bunları yaparken de kocaman bir gönüllü ordusuyla yapıyoruz. Bizim 8 milyon gönüllümüz var. Bağışçılarımız ve gönüllerimizle birlikte tüm çocuklarımıza hayat olmaya, umut olmaya çalışıyoruz. O yüzden de her kurban lösemili çocuklara can adlı sloganımızla yola çıkmış olduğumuz kurban döneminde tüm bağışlarınızı ve kelten kurban bağışlarınızı bekliyoruz.
1: Mini Futbol Mersin Süper Lig finali. 33 Spor. Mersin Zazalar Derneği. 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de canlı yayınla İçel TV'de.

0: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.
0: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor.

0: komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ahşapla Manşet devam ediyor.
1: Evet, tekrar sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz ve bizleri sosyal medyadan takip edenler. Az önce bahsetmiştim, artık Kurban Bayramı da geldiğine göre artık aburlar, cuburlar, bol bol etler yenecek. Peki nasıl sağlıklı tüketeceğiz? Nasıl kilo almadan, nasıl göbek yapmadan, nasıl yağ biriktirmeden, nasıl bir süreç takip edeceğiz? Yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz? İşte bunları konuşacağız. Tabii diyetle ilgili bilinen, doğru bilinen yanlışları da konuşacağız aslında. Benim her zaman hep söylediğim bir şey var, biliyorsunuz çoğu zaman programda dile getiriyoruz, işte yok işte Seda Sayan diyeti, yok Tarkan diyeti, yok şu diyeti, yok bu diyeti, böyle herkes o diyeti uygulamaya çalışıyor ama işte bu herkes için geçerli mi, aynı dönüşü verir mi, işte bunları da konuşacağız. Evet, İrem Kılıç bizlerle birlikte, diyetisyen İrem Kılıç. Aslında az önce de bahsetmiştim yayında, toplu beslenme sistemlerindeki diyetten bahsedeceğiz. Nedir bu? İlk defa karşılaşmıştım. Hani biz SML yemek firmasıyla çalıştığımız için, bize yemek gönderdikleri için oradan tanışmıştık İrem Hanım'la. Bunu orada öğrenmiştik. Yani bu tür firmalara diyet ürünlerinin hazırlandığını, ayrıntıları konuşacağız. İrem Kılıç, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle kendimi tanıtayım sizlere. Ben İrem Kılıç. 2024 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 1,5 yıldır da SML Catering'de yönetici diyetisyen olarak çalışıyorum. Sizin de dediğiniz gibi aslında TBS'de diyetisyen ne işe yarıyor? Yani rolü nedir? Çünkü genellikle diyetisyenler kilo aldırıyor, kilo verdiriyor gözüyle bakılıyor toplumda. Ama bir toplu beslenme sisteminde bir diyetisyen ne yapar? Görevi nedir? Öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki dışarıda yemek yemek şu an insanlar için bir kabus haline geldi. Aslında biz bu üretim süreçlerinde tüketime kadar her basamağında bulunmaya çalışıyoruz. Etlerin kesiminden, ürünlerin teslim alımından, ürünlerin depolanmasından ve tabii ki uygulama işlemlerinden her aşamada yer aldığımızı söyleyebilirim. Öncelikle etler bize geliyorsa kesin belgelerine mutlaka bakıyoruz. Ustalarımızla istişare ediyoruz. Çünkü bir ette koku varsa veya yumuşamışsa, kendine bırakmışsa, teslim alma aşamasından sonra dahi olsa biz ne yapıyoruz bu durumda? Bir fikir birliği yapıyoruz, istişare ediyoruz. Ki çünkü tüketicilerin sağlığı lezzetten önce de gelen bir şey. Tabii ki sağlık, mutluluk, lezzet diyoruz ama öncesinde kişinin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Numunelerimiz alınıyor. Günlük olarak numuneler alınıyor ve bu numuneler 3 gün 72 saat dolaplarda saklanıyor. Olası bir etkileşimde, olası bir besin zehirlenmesi durumunda, gıda tarım veya müşterilerimiz bizimle iletişime geçtiğinde bizim analiz laboratuvarına gönderebileceğimiz bir numunenin olması gerekiyor. Bunların soğuk havada saklanması gerekiyor ve hepsinin belirli bir gramajı olması gerekiyor. Etten alıyorsunuz, salatadan alabiliyorsunuz. Aklınıza gelen her üründen, tüketiciye giden, tüketilen her üründen aslında bizim numune almamız gerekiyor. Bu da tabii ki koruyucu bir önlem oluyor bizim için. Daha sonrasında müşterilere yemek giderken ne oluyor? Tadımını yapıyoruz. Bir ekşime, bir koku veya farklı bir durum olduğunda tabii ki bu tüketicilere gönderilmemesi gerekiyor. Bu stratejik bir karar haline gelebiliyor tabii ki. Çünkü mutfak bir kaos ortamı. Bir şeyler yetiştirilmeye çalışıyor. Zaten yemek hazırlanmış, sonrasında bir sıkıntı çıktığında ne yapılır? Tabii ki buna da stratejik bir çözüm bulmak gerekiyor. Her iki tarafla da, yani hem mutfak kısmıyla hem yönetim kısmıyla, bir diğer üçüncü tarafta müşterilerle iletişimde olmanız gerekiyor ve bu haliyle biraz stresli olabiliyor. Numuneden bahsediyoruz.

0: ettik, tadımdan bahsettik ama dediğim gibi depolama ve üretim de burada çok önemli. Etler, sebzeler aynı tahtalarda doğranmaması gerekiyor. Bunu belki evlerinizde de yapıyorsunuzdur. Bizim çapraz bulaş dediğimiz bir durum var ve etteki bakterilerin, sebzelerdeki bakterilerin üremesi hızlı olabiliyor, bunların birbirine geçmesi olabiliyor. İnsandan ürüne geçebilir, daha sonrasında doğradığınız tahtadan diğer ürüne geçebilir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta bence evdeki kesme tahtalarınızı da renklerine göre ayırabilirsiniz. Çünkü bu üretim yapan yerlerde bu şekilde oluyor. Balığı, kırmızı eti, sebzeyi, bunlar hep ayrı şeyde doğranması gerekiyor ki insanlar bu konuda daha çok bilinçlensin, dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Yani hem ayrı bir tahta hem ayrı bir bıçak mı, yoksa
0: şöyle
1: hijyen yapıldıktan sonra farklı bir şeye geçilebiliyor mu?
0: Tabii ki yıkama da önemli bu konuda ama üretim tahtası tabii ki bıçağı, tavuğu doğradıktan sonra çiğ sebzeye sürmemeniz gerekiyor. Zaten onu ayırdığınızda farklı bıçaklarda kullanabilirsiniz. Yani tahtadan geçme durumu da olduğu için, genellikle insanlar bunu atladığı için. Çünkü ne oluyor? Bıçak yıkanıyor. Bulaş oldu diye düşündü diyor ama kestiğiniz, doğradığınız zemin aynı şekilde düşünülmüyor. Ve bu toplu beslenme sistemlerinde biraz daha zorlaşıyor. Çünkü yetiştirmeniz gereken bir şey var. Mutfakta dediğimiz gibi bir kriz yönetimi olması gerekiyor. Haliyle atlanabiliyor. Biz bu aşamalarda bunu uyarıyoruz aslında. Yani mutfağın her aşamasında doldurulmada, çünkü porsiyon kontrolü de çok önemli. Doldurulmada oluyor, hijyende oluyor, geri stratejik bir hatada nasıl toparlanabilir, bu görülüyor. Ve aslında TBS'de en önemli şeylerden bir tanesi de menü planlama. Çünkü bir ofis çalışanıyla bir doktora, yani sağlık çalışanına veya bir taş ocağı personeline aynı menüyü, aynı kaloriyi veremezsiniz. Ne oluyor? Günlük taş ocağı personelinin yaklaşık alması gereken 3500 kaloriyi bir ofis çalışanına, sürekli oturarak çalışan birine verirsek haliyle ilgili kontrolünü sağlayabiliriz. Ne de tam tersini yaptığımızda taş ocağı personeline 1000-1500 kalorilik bir
1: ofis çalışanı.
0: Aynen öyle. Verdiğimiz ofis çalışanına verdiğimiz menüyü kendilerine verdiğimizde yorgun düşme ihtimalleri, iş kazaları, bunların hepsi olası. Yani o yüzden aslında menü planlamak, tabağımızda nasıl yapıyoruz? Proteinim de olsun, karbonhidratım da olsun, beni beslesin ama sağlığıma da iyi gelsin diyorsak, aynı şekilde TBS'de de, yani toplu beslenme sistemlerinde de bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: O şekilde.
1: Aslında baktığımızda çok güzel bir koordinasyon olmuş oluyor. Yani siz orada bir nevi koordine ediyorsunuz. Yani hem üretim aşamasını, hem karşılama aşamasını, teslim alma aşamasında, işte kontrollerinin sağlanmasında, bunların sağlıklı bir işleyiş içerisinde yürütülmesinde bir koordinasyon vazifesi var aslında. Şöyle dışarıdan baktığınızda bu çok görünen bir şey değil aslında ama ben de sizi ilk gördüğümde Allah Allah demiştim. Yani diyetisyen, evet, ve bu yemek firması. Ben şöyle düşündüm. Firmalar sizden yemek talebinde bulunurken işte bir takım diyet ürünler istiyorlar gibi. Hı hı. Öyle bir şey mi var mı? Yoksa?
0: Şöyle, diyet mutfağı apayrı bir durum. Çünkü bize hastalıklarla alakalı da gelebilirler. Kimisi glutensiz beslenmek isteyebilir. Kimisinin tansiyon hastalığı vardır ki verdiğimiz yerlerde tansiyon hastalığı olanlar da var. Ama biz şimdi diyet mutfağı evet veriyoruz desek, bizim alanımızı tamamen ayırmamız gerekiyor. Çünkü daha önce dediğim çapraz bulaş durumu, glutensiz beslenen, belki bir çölyak hastası diyorum veya gluten hassasiyeti olan bir bireye biz aynı pide tahtasına doğrasak bile bulaştan meydana gelen ve o kişinin sağlığını tehdit edebilecek bir durum meydana getirdiği için biz direkt bunun sözünü veremiyoruz. Doğru. Size direkt glutensiz ürün gönderelim veya işte şekeri, yağı azaltılmış ürünler çıkaralım desek, bunun için tamamen ayrı bir birim gerekiyor. Tabii ki düşünülebilir ama dediğim gibi onun için ayrı bir mutfak ekibi, ayrı bir alan ve ayrı bir özen gösteren bir durum var. Ama tabii ki tansiyon hastalarında tuzsuz isteyen olduğu veya işte tavuk tüketemeyen, sebze tüketemeyen durumlarda olduğu zaman, zaten sizinle de iletişime geçtiğimizde ne oluyor? Farklı bir şey gönderebiliyoruz. Bazen kendi ürünlerimizi yapıyoruz. Farklı şekilde reçeteler yazıp o şekilde göndermeye çalışıyoruz. Çünkü her zaman et yemeyen, tavuk yemeyen, böyle durumlarda sıkıntı yaşayanlar oluyor ve bizimle iletişime geçtiğinde veya şöyle bir durum var. doktordan rapor almıştır. Benim şöyle bir hastalığım var dediğinde şirketimiz direkt bana yönlendiriyor. Ona yönelik bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi çok da mutfağımızdan uzaklaşmayarak. Çünkü mutfağın da belli bir kapasitesi oluyor. Herkese yetişmeye çalıştığımızda kalitemizi düşürmeden aynı hizmeti vermeye çalışıyoruz. O şekilde.
1: Doğru. Ya bu biraz daha fabrikasyon yemek firmalarında daha geniş kapsamlı. Hani sizin de dediğiniz gibi işte firmaların diyet taleplerini karşılayabilecek ayrı bir birim, ayrı bir mutfak.
0: Evet.
1: İşte diğerlerine farklı bir birim gibi, bu biraz daha geniş kapsamlı bir çalışma. Peki, az önce yayına girmeden önce röportajlar yapmıştık. Evde mi yemek yersiniz, tercihiniz? Dışarıda mı yemeği tercih edersiniz? Aslında orada vatandaşlarımızın belli bir kısmı sırf çabuk ve hızlı olsun diye dışarıda bu tüketimin olayını çözmeye çalışıyor ama tabii ki herkes öncelikli olarak ev yemeklerini tercih ediyor.
0: Evet.
1: Bu konuda sizin tercihiniz nedir? Yani öneriniz nedir? Yani tabii ki dışarıda yemenin de bir zaman dilimi olacaktır ama
0: tabii ki.
1: Hani Mersin'de aslında obeziteyle mücadele kapsamında aslında baktığımızda çok ileri bir safhadayız.
0: Evet.
1: Ne zaman?
0: Türkiye genelinde aynı şekilde.
1: Efendim?
0: Dünyada da sıralamada. Dünyada. Türkiye yukarılarda.
1: Tabii.
0: Mersin'de de dediğiniz gibi
1: Mersin'de
0: aynı şekilde.
1: De. Hatta ben bir kamyonet ambulansımız var. Onu söylüyordum sevgili izleyicilerimize. Hiç gördünüz mü? Mutlaka görmüşsünüzdür. Hı hı. O kamyonet ben o ilk sağlık müdürlüğüne tahsis edildiğinde orada röportaja gitmiştim. Onun obez vatandaşlarımıza ayrı bir ambulans olduğunu öğrendim. O zaman Mersin'de obezitenin aslında bir yüksek oranda olduğunu öğrenmiştim. Ve buradan hep uyarılarda bulunmaya çalışmıştık. Lütfen az tüketelim diye, sağlıklı tüketelim diye. Peki şimdi önümüzde Kurban Bayramı var.
0: Evet.
1: Kurbanlar kesilecek, etler yenecek, bol bol et yenecek.
0: Eşliğinde tatlılarla birlikte.
1: Ve üstüne tatlı yenecek.
0: Evet.
1: Şimdi nasıl beslenme öneriyorsunuz? Hı hı. Yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz? Ne kadar yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Hı hı. Hangi şekillerde yememiz gerekiyor, yememiz gerekiyorsa? Hı hı. Bu konuda nasıl bir öneriniz olur?
0: Şimdi Kurban Bayramı'nda ülkemizin genelinde kutlanan ve kurban kesilen, daha sonrasında evde de yedikten sonra misafirliklere gidilen bir dönem oluyor. Şöyle doğru bilinen yanlışlardan bahsetmiştiniz daha yeni. Biliyorsunuz ki kurban kesiliyor, kahvaltıya bekleniyor. Hemen o kavurma işlemiyle yapılmış et sofralara geliyor. Kahvaltıda da olsun veya misafirlikte olsun diye. Çok uygulamanın mümkün olmadığı noktaları görüyoruz. Biz danışanlarımızda da aynı şekilde. Biz et kesildikten sonra ölüm katılı dediğimiz rigor mortis durumu var.
1: Hı hı.
0: Bu direkt tüketildiğinde et mide problemlerine, hazımsızlığa sebep olabiliyor. Biz o yüzden diyoruz ki kesildikten 24 saat sonra tüketim aslında
1: biraz
0: uygun.
1: Sonra, değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Dinlendirilmesi.
0: Ama tabii ki aynen öyle. Çünkü ölüm katılı oluyor ve bu yedikten sonrasında size zaten üzerine tatlı vesaire durumları olduğu için ne oluyor? Bu sefer hazımsızlık sorunları, hastanelerde, acillerdeki yoğunluk maalesef görebiliyoruz. Ya en azından 24 saat bekletemiyorsanız bir 6 saat, bir 7 saat beklettikten sonra pişirmeniz aslında bizim için uygun olan.
1: Ya şunu yapanlar var. Hı-hı. Bir yanda kurban kesilirken bir yanda mangal yakıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani hemen oradan parçalara bölüp direkt ateşe atıyor. Yani ben bunu çok anlamsız görüyordum. İşin açıkçası çok sağlık açısından bakmamıştım ama çok anlamsız bulmuştum. Yani hı-hı, hani orada bir kurban kesiliyor hemen. Ya kesiliyor hemen mangala konuluyor.
0: Evet.
1: Yani ben bunu çok alışık bir insan değilim veya kabullenen bir insan değilim.
0: Hı hı.
1: Zaman zaman da sizin gibi işte uzmanlar çıkıp en az bir gün dinlendirilmesi, bir gün sonra tüketilmesi, evet, gerektiğini, dinlenmeye alınması gerektiğini söylüyorlar ama peki o tatlılara geldi sıra. Hani kurbanda böyle hareket edeceğiz ama en az bir gün dinlendireceğiz. Şimdi bir de şey... nasıl tüketmeliyiz? Yani daha çok kavurma, Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezidir. Kavurma.
0: Evet.
1: Yağlı oluyor. Yani bunu nasıl tüketmeliyiz? Veya bunu tükettikten sonra bunu yok edebilmek için ne yapmamız gerekiyor?
0: Şöyle, hazımsızlık probleminden bahsettim zaten. Hadi onu yaptık diyelim. Zaten ondan bir kaçışınız yok. Ailece bu şekilde tüketiyorsunuz. Ama neyi de tüketebilirsiniz? Şimdi ette bizim hem demir dediğimiz demir kaynağı var ve bitkisel kaynaklara göre ne oluyor? Emilimi daha yüksek. Ama emilimini, ama yararlanımını nasıl arttırabiliriz? C vitamini kaynaklarıyla. Mutlaka evet, Tabaklarda yerini görmek istediğimiz ne var? Salata. Salatalarda limonunuzu koyarsınız, biberinizi koyarsınız. Yani mutlaka bir C vitamini kaynağıyla tüketmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bizim bu dediğimiz lifli kaynaklar. Yani tabakta biz onları mutlaka görmek istiyoruz.

0: istiyoruz ki en azından bu emilimini sağlayabilelim. Kavurma dediniz. Bizim aslında tercih ettiğimiz zaten kavurma yöntemi olabilir, haşlama yöntemi olabilir. Daha çok kızartmadansa işte bu ciğerler, ciğer kızartmaları, işte dediğiniz gibi mangallar. Çünkü üzerine tekrardan yağ ilave edilen şeyler. Ama ne olabilir? Etin zaten kendi yağı var. Zaten et kendini bırakacaktır. Bırakınca da bir yağ oluşturacaktır. Ne olabilir? Ekstra yağ koymadan.
1: Kendi yağıyla kavurmak.
0: Kendi yağıyla haşlarsanız veya kavurursanız ve porsiyonuna dikkat ederseniz. Çünkü evet, evde yiyeceksiniz. Bunun bir de misafirliği var. Misafirliğe gittikten sonra da toplumumuzda şöyle bir algı olduğu için yok yemeyelim, yemeden olmaz, işte kalkmayın gibi bir durum olduğu için, üzerine de tatlılar geldiği için ne yapabiliriz? Evet, en azından porsiyonu aldık, evde yedik. Porsiyonlamamızı yapabiliriz. Yanına mutlaka C vitamini, tabii ki her evde salata kültürü olmayabilir ama mutlaka yeşillikle bunu taşlandırabiliriz veya işte üzerine limon sıkıp, yani bunlar aslında çok küçük şeyler olarak görülebilir ama püf noktalardır bizim için. Tatlılar dediğimizde evet, baklava tüketilebiliyor ama sütlü tatlılara daha ağırlık verebilirsek en azından bizler için daha iyi olacaktır. Hem şerbetten kısmı açısından hem de dediğimiz gibi kızartma, biraz daha hafif olması açısından bizim için önemli. Ve ne var? Çay, kahve. Çay kahve tüketimi bayramda ne oluyor? Artıyor. Haliyle biz onları biz susama ihtiyacı olarak görüyoruz. Ne oldu? Çay içtim, susamam geçti. Kahve içtim, susamam geçti. Aksine günlük 2-2,5 litre tüketiyorsanız her içtiğiniz kahve ve çay için biraz daha su içmeniz gerekiyor. Ama bir bardak olabilir. Ama işte toplamında yarım litre olabilir. Mutlaka suyunuza eklemeniz gerekiyor. Çünkü su hem hazımsızlığınızı önlemek için hem de ne olacak? Vücudunuzdaki sistemin devam etmesi için. Çünkü sadece kilo vermek olarak değil, ne olacak? Yaz ayları da geliyor. Özellikle Mersin özelinde söylüyorum. Ne olacak? Terlemeler artacak. Haliyle çok nemli bir hava var. Bununla birlikte maden suyu tüketiminde de mineralli su tüketimini de yapabilirsiniz. Günde bir veya iki defa. Bunlar gerçekten hazımsızlık problemlerine ve en azından porsiyon ve kilo kontrollerinde bizim için kurtarıcıdır. O şekilde evet, söyleyebilirim.
1: Peki aslında biz bazen böyle lüks otellere gittiğimizde, hı-hı, aslında orada yemek yemenin bir sırası var. İşte, hı-hı, önden bir aparatif. Arada bir şey geliyor. Salata geliyor ama, hı-hı, biz salatayı hep yemeğin yanında yeriz. Yani evet, bir yemek bir salata, bir yemek bir salata. Orada ben şunu gördüm. Yani salatayı ana öğünden önce, ana yemekten önce tüketiyorlar. Sonra ana yemek geliyor. Ondan sonra ana yemeği yiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu mudur yoksa bizim yaptığımız mıdır doğru?
0: Şöyle.
1: Yanında mı yemek?
0: Bizim danışanlarımıza söylediğimiz bir öğün sıralaması da var. Hem tokluk hissini yaymak için, tokluğu daha iyi sağlamak için, hem de yemekten sonraki tatlı ihtiyacını azaltmak için.
1: Evet.
0: Nasıl bir sıralamadır bu? Çorba varsa öncesinde, Ramazan'da da deriz biz mesela, önden bir çorba içebilirsiniz. Mideyi bir sakinleştiririz. Ama daha sonra sizin dediğiniz, daha önce lif dedim ya, lif kaynakları dediğimiz salata, pişmiş sebze, bu şekilde yemekleri tüketip daha sonrasında kaliteli protein kaynaklarımız, yumurta olabilir, dediğiniz gibi et olabilir. Yani bunlar evet, tabii ki birlikte yiyoruz ama önden birkaç çatal salatayı alalım veya pişmiş sebzeyi alalım. Daha sonrasında protein kaynağımızı evet alalım. Daha sonrasında da pilav, makarna, ekmekle bitirelim ki bizim kompleks karbonhidratlarımız basit şeker ihtiyacımızı düşürsün. Yani onlar da karbonhidrattır bizim için. Ne olacak? Onlarla bitirdiğimizde öğün sıralamamızda bu bizim için iyi bir şey olacak. Tabii ki bir ondan evet, ama öncesinde ne olacak? Birkaç çatal, birkaç kaşık yiyebilirsiniz. Nasıl tüketmek istiyorsanız. Daha sonrasında karbonhidratlarımızı sona bırakırsak bizim için daha iyi olacaktır. Öyle
1: evet,
0: söyleyebilirim.
1: Şimdi, ben özellikle öğlen ve akşam yemeklerinde yanında mutlaka içecek içmem. Hı hı. Çünkü herkes böyle bir içecek, mutlaka yanında bir içecek alır. Ya su alır, ya işte ayran veya gazlı içecek alır. Hı hı. Şimdi ben oldu olası, beni çok nadir görmüşlerdir insanlar öğlen yemeğinde veya akşam yemeğinde yanında işte ya gazlı içecek ya da ayran aldığım. Doğru mudur peki? Yani yemekle birlikte sıvı tüketmek doğru mudur? Özellikle su veya gazlı içecek.
0: Şöyle söyleyeyim. Biz hep şunu deriz. Diyet kişiye özeldir. Beslenme planı parmak izi gibidir. Şimdi şöyle, bir ameliyatınız varsa ve bizim dumping, mide boşalması dediğimiz gibi bir durumumuz varsa veya bir hastalığımız varsa, hazımsızlık problemi yaşayabiliyorsak biz genellikle, ya bir danışanıma ben derim ki

0: su mutlaka iç. Çünkü su içme alışkanlığı yoktur ve biz bunu yemekle sağlayabileceksek bunu yapabiliriz. Ama gerçekten ihtiyacı yok ve yemekten yarım saat sonra çayını içecek, suyunu içecek vesaire diyebiliyorsak bu evet. Yani burada yemeğin yanında su için mutlaka veya su içmeyin veya içecek tüketin, tüketmeyin. Zaten gazlı içecekler çok fazla tercih ettiğimiz bir şey değil. Ama dediğim gibi de aynı mineralli su, ayran, soda, su dediğimiz şeyler ne olabilir? Sizin için kurtarıcı olabilir. Çünkü gerçekten bir midenizde rahatsızlık vardır ve bununla birlikte tüketmeniz gerekiyordur. Genel geçer bir bilgi yok diyebilirim. Yani siz bunu yaparsınız, bu size iyi gelir. Ama öbür türlü tüketmemesi gereken birisi vardır. Onun için biz mutlaka tüketmesin diyoruz. Yani dediğim gibi bir hastalığı veya bir toleransı, intoleransı varsa bunun tüketilmesini doğru bulmuyoruz zaten.
1: Bunu şu nedenle sorduk. Çünkü sosyal medyada yaygın olarak bir görüş hakim. İşte eğer yemek esnasında veya yemekten hemen önce su içerseniz midenizi genişletirsiniz ve doğal olarak daha çok acıkırsınız, daha çok o mideyi doldurmaya çalışırsınız ve bu yüzden kilo alıyorsunuz diye bir algı, bir söylem, bir öneri oluyor sosyal medyada. Yani acaba bunun bir karşılığı var mıdır diye.
0: Şöyle söyleyebilirim size, susama mekanizması ile açlık mekanizması beyinde aynı yere gidiyor diyebiliriz. Böylece ne oluyor? Acıktığınızı hissedersiniz ama susamışsınızdır ya. Biz mutlaka deriz ki hani önden bir su iç, bir bakalım gerçekten hani susamış mısın, gerçekten acıkmış mısın? Yani ona bakılırsa şöyle de diyebiliriz. Ramazan'da biz mutlaka suyla başlıyoruz. O zaman ne oluyor? Midemiz genişliyor, ben bundan mı kilo aldım durumu değil tabii ki. Hatta su içilir, şöyle ben de genellikle içerim. Bir mide ne kadar istiyor, midede şey yani açlık sinirini bastıracak şekilde değil. İhtiyacımız olanı tabii ki yiyeceğiz. Ama hem dediğimiz gibi mide bir kendine gelsin, mideye bir su girsin. Susama hissi yaşamadan bir suyunuzu için deriz. Daha sonrasında öğününüzü zaten tüketeceksiniz, tüketebilirsiniz. Yani mide genişledi vesaire işte o yüzden kilo aldığınız gibi bir durum. Yanlış. Yani sosyal medyada zaten şöyle birisi bir şey uyguladı, o ona iyi geldi. Mutlaka ben de uygulamadım.
1: Az önce dediğim gibi Seda Sayan diyeti, aynen. İşte Sibel Can diyeti.
0: Aynen.
1: Doğru mu?
0: Tabii ki değil.
1: Değil değil mi?
0: Tabii ki değil. Çünkü Seda Sayan'ın sizin tahlillerinden haberiniz var mı? Veya Sibel Can'ın beslenme düzeninden haberiniz var mı? Belki kendisi iki öğün besleniyor, bir ara öğün besleniyor. Belki sizde bir şeker hastalığı var. Sizin daha yüksek öğünle beslenmeniz gerekiyor. 4 öğünle, 5 öğünle, 6 öğünle. Bir nöbette çalışan bir insana biz akşam 6'dan sonra yeme diyemeyiz. O da vardır ya akşam 6'dan sonra yemeği kesin. Nöbet tutan bir insansa veya gece mesaisi olan bir insansa biz bu insana nasıl 6'dan sonra yeme diyebiliriz? Sirkadyen ritim dediğimiz herkesin kendine özel bir biyolojik saati vardır. Yani o onu uyguluyor. O onu yaptı ve kilo verdi veya kilo aldı. Çünkü kilo almak da zor bir süreç alamayanlar için. O onu yaptı ve uydu. Biz de bunu yapalım demek yanlış bir süreç. Çünkü biz diyetisyenler olarak ne yapıyoruz? Kan tahlillerini yorumluyoruz. Beslenme alışkanlıklarını gözlemliyoruz. Uyku düzeni. Uyku bizim için çok önemli bir şey. Bunlara bakarak bir beslenme planı oluşturuyoruz. Ve bunu mutlaka söyleyeyim. Herkesin kendine özel bir diyeti olmalı. Yani
1: kendi bünyesini kaldırabileceği bir kapasitesi
0: tabii
1: vardır.
0: Tabii ki öyle. Yani kesinlikle.

0: Kendi kilonuzla 65'i çarparsanız, baktığınızda 35 mililitreye, çok özür diliyorum, 35 mililitreye çarparsanız almanız gereken, örnek veriyorum, 2 litredir. Ama tabii ki spor yapıyorsanız, düzeniniz farklıysa, bunlar için tabii ki su miktarı artıyor. Ama baktığınızda bu 2 litre çıktı. Ben 2 litrenin altına düşmeyin. Yaz aylarında daha fazla olabiliyor. Mesela kışın susama hissimiz azalıyor. Susamayı bekliyoruz. Bu sefer ne oluyor? 1 litreyi bile tamamlayamıyoruz. Evet. Ama vücudun buna ihtiyacı var. Sıvı ve elektrolit dengemiz için. Mutlaka su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi uyku. Yani günde mutlaka 6-8 saat aralığında uyumanız gerekiyor ki bu sefer sirkadyen ritim dediğim şeyin bozulmaması gerekiyor. Çünkü 3 saatlik uykular, 2 saatlik uykular, yeri gelince 10 saatlik uykular, bir kalktığınızda şiş hissediyorsunuz kendinizi. Ödemli hissediyorsunuz, yüzünüz gözünüz şişmiş oluyor mesela. Bu yüzden uyku sandığımızdan daha önemli bizim için. Bir üçüncüsü gerçekten farklı diyetleri. Ben bugün bunu uygulayayım, yarın bunu uygulayayım, mutlaka inandırıcı gelmesin onlar size. Çünkü gerçekten sizin bir düzeniniz vardır. Yani akşam acıkıyor musunuz? Acıkın. Ama gidip de bunu işte bir lahmacunla, bir kebapla değil de gün içerisinde tüketebildiğinizi tüketmeniz lazım. Çünkü eğer siz gün içerisinde tükettiğinizi tüketemezseniz akşam tatlı krizleri, açlık krizleri veya gece kalkıp buzdolabından yemek yeme durumları olabiliyor. O yüzden protein, karbonhidrat, vitamin, mineral dengenizi tamamen sizin, yağ dengenizi ayarlamanız gerekiyor. Eğer gerçekten bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa sağlık profesyoneli olan diyetisyenlerden yardım alın. Zayıflama iğnelerini doktor kontrolünde olacaksa uygulamanız gerekiyor. Onunla birlikte zaten zayıflama iğnesi vurulduktan sonra da sizin bir diyetisyen eşinde diyet uygulamanız gerekiyor. Zayıflama çayları, zayıflama hapları, bunlara kesinlikle hayatınıza dahil etmeyin. Çünkü karaciğerinizi başta olmak üzere vücudunuzu yoran şeyler. Yani öğününüzü, kahvaltı sizi gerçekten iyi hissettiriyorsa, herkes kahvaltı yapmak zorunda değil. Çünkü kahvaltı atlanınca kilo veremedim gibi bir durum olmasın. Gerçekten ne olacak? Kahvaltı sizi iyi hissettiriyorsa güzel bir kahvaltıyla gününüze başlayabilirsiniz. Daha sonrasında ana öğünlerinizin arasına 4 saat, 5 saat acıkma hissi olacak şekilde bırakın. Ama böyle çok mu şekerinizin düştüğünü hissettiniz? Yani şeker hastası dışındaki insanların da olabiliyor. Bir ara öğün. Ara öğünlerinizde de ne olabilir? Tokluğu sağlamak adına bir lif kaynağıyla protein kaynağını birlikte tüketebilirsiniz. Kefir olabilir, yoğurt olabilir, bununla birlikte meyve olabilir. Birlikte tüketirseniz tokluk hissini de almanız gerekeni de zaten sağlayacaksınızdır. O şekilde söyleyebilirim size.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti ve bilgilendirici bir sohbetti. Umarım bizi izleyenler sebeplenmiştir İnşallah. Diye ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Dediğim gibi sağlık tehlikeye atılacak bir durum değil. Yaz ayları da geliyorken şuna dışarıda tüketimden bahsettik. Raflarda tarihi geçmiş ürünler olabiliyor, çok fazlasıyla rastlayabiliyoruz. Tarihi geçmemiş ürün olsa bile içerisinde bozulmaya, küflenmeye meyilli şeyler olabiliyor. Mutlaka tarihine bakın, etiket okuyun. Şunu da söyleyeyim, şekersiz ibaresi olan ürünler oluyor. Şekersiz değildir onlar.
1: Evet.
0: Hepsi şekersiz olmayabilir. Çünkü şeker olarak yazmayabilir. Fruktoz şurubu olabilir. Yüksek fruktozlu mısır şurubu olabilir. Maltodekstrin olabilir. Yani bunların hepsi olabilir. O yüzden etiket okumaya mutlaka özen gösterin. Şöyle de bir püf vereyim size. İçeriklerinde yazar. Mesela en fazla olan en üstte yazar zaten. Yağ, şeker, enerji vesaire yazıyor ya mesela bu ibarelerde. Evet. Ne olacak? Onlar üstte yazar. Onları da okursanız, ama her light ürün sağlıklı değildir. Her abur cubur olarak görünen işte cips, çikolata vesaire, bunlar da öcü besin değildir. Kendinize yasaklarsanız o size daha tatlı hale gelir. Bu yüzden kendinize sınırlar koyarak onları da tüketebilirsiniz. Ama dediğim gibi her light ürün mutlaka bana uygundur, sağlıklıdır veya her glutensiz ürün sağlıklıdır diye bir şey yok. Siz gluteni tüketebiliyorsanız, bir hassasiyetiniz, hastalığınız yoksa gluteni veya laktozu tüketmeye devam edebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Evet, ben de kendimce bir yöntem oluşturdum. Benim bir kedim var. Ramazan ayı itibariyle kilo ölçümü yapmaya başladık ikimiz de. Ramazandan sonra ben o kilomu biraz korurken, Ramazan bittikten sonra evet, 3 kilo almışım ama kedim hala 5 kilo 100 gramda. Yani hep korumuş ve harika, işlenmiş hiçbir ürünü yemiyor. O yemiyor diye ben de yemiyorum. Yani ondan artık bazı şeylerin yenilip yenilmemesi gerektiğini

0: öğrenmeye
1: çalışıyoruz. Tam bir yol arkadaşı aslında sizin için. Öyle söyleyebiliriz.
0: Yani evet, sevgili izleyicilerimiz, güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biraz da bilgilendirici oldu aslında. Yanlış bildiğimiz birçok konunun doğrusunu öğrenme fırsatı oldu bir kere daha. Tabii sağlık çok önemli. Dediğim gibi Mersin obeziteyle mücadele noktasında gerçekten çok üst sıralarda. Bu konuda zaten etrafımıza baktığımızda ayaküstü yiyeceklerin çok çoğaldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sağlıksız beslenmenin artık hayatımızın bir parçası haline geldiğini de inanmaya başladık. Çünkü yaşananlara baktığımızda, sağlıkla ilgili yaşanan sorunlara baktığımızda gerçekten bunun yiyecek içecek sektöründe ne kadar önemli bir alan olduğunu ve neyi nasıl, ne zaman, ne şekilde tüketmemiz gerektiğiyle ilgili bir ölçütümüzün olmadığını gördük ki olması gerekiyor. Bu konuda da Ayşe teyzenin, Ali abinin söyledikleri değil, uzmanların önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edersek bence hepimiz kilo kontrolünü çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Meydanlardan tanır tanıyan beni.
3: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
12: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Tazelik anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımızın

0: mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk görüşme gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, Özel'e en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. Mersin'de Halkkart Mayıs ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde Halkkart kapsamında 7.124 vatandaşa toplam 9.736.400 lira destek ödemesini hesaplara yatırdı. Tisankoyun'da bir otel ve konut projesine karşı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Danıştay bölgede yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. Toroslar Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda yenileme çalışmaları yapan ekipler mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlı bir çalışma programı uyguluyor. Silifke'de hafif ticari araç motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Tarsus'ta girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Akıntıyla birlikte sürüklendiği belirlenen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlardan 66'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Mersin'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken, kurban satış ve kesim alanlarındaysa 53'ü veteriner hekim olmak üzere 77 personel denetim gerçekleştirecek. Siteler Köprüsü'nün yanında bulunan küçük sanayide yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe yol açtı. Yerleşim alanlarına yakın bir noktada yükselen alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin lira nakit parayla çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, TOB delegeleri ve yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 82. Genel Kurulu'na katıldı. Mersin, il ve ilçe oda borsalarıyla birlikte açtığı ortak standta birlik ve beraberlik mesajı verdi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bordo Mavililer kulüp tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 80

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
14: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
15: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34

0: 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk görüşme gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, Özel'e en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. Mersin'de Halkkart Mayıs ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde Halkkart kapsamında 7.124 vatandaşa toplam 9.736.400 lira destek ödemesini hesaplara yatırdı. Tisankoyun'da bir otel ve konut projesine karşı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Danıştay bölgede yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. Toroslar Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda yenileme çalışmaları yapan ekipler mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlı bir çalışma programı uyguluyor. Silifke'de hafif ticari araç motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Tarsus'ta girdiği ırmakta akıntıya kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Akıntıyla birlikte sürüklendiği belirlenen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlardan 66'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazda 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Mersin'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında günlük 3507 güvenlik personeli, 700 araç ve 11 drone sahada görev yapacak. Sağlık hizmetlerinde 1650 personelle 140 araç hazır bulunurken kurban satış ve kesim alanlarındaysa 53'ü veteriner hekim olmak üzere 77 personel denetim gerçekleştirecek.

0: Siteler Köprüsü'nün yanında bulunan küçük sanayide yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe yol açtı. Yerleşim alanlarına yakın bir noktada yükselen alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin lira nakit parayla çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, TOB delegeleri ve yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 82. Genel Kurulu'na katıldı. Mersin, il ve ilçe oda borsalarıyla birlikte açtığı ortak standta birlik ve beraberlik mesajı verdi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bordo Mavililer kulüp tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
15: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
16: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
17: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
18: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
19: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Komşuda 89 TL.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400,

0: Montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da Dimax

0: www.radyoplus.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda seçim yapıldı. Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni genel başkanın belirleneceği kurultay için tartışma başladı. Mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkan Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor. Göreve iade edilen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söyledi. Kurultayın 7 ay içinde yapılacağı da söylentiler arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun bir kez daha yenilendiğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre 9 günlük tatilde 334.017 kolluk personeli görev yapacak, denetimler karadan ve havadan artırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 10 DAEŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çin'in Changji iline bağlı Qinyuan ilçesindeki bir kömür madeninde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında madende toplam 247 işçinin çalıştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre faciada 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçiler için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD ve NATO arasındaki gerginlik devam ederken Washington yönetiminden yeni bir adım geldi. ABD Başkanı Trump, Polonya'ya ilave 5000 Amerikan askeri yollayacağını açıkladı. Tarsus'ta yakınlarına el sallayıp karşıya hızla geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Hafif yaralanan şahıs ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Melpa.

0: Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34

0: 33. Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda seçim yapıldı. Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni genel başkanın belirleneceği kurultay için tartışma başladı. Mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkan Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor. Göreve iade edilen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söyledi. Kurultayın 7 ay içinde yapılacağı da söylentiler arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun bir kez daha yenilendiğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre 9 günlük tatilde 334.017 kolluk personeli görev yapacak, denetimler karadan ve havadan artırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 10 DAEŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çin'in Changji iline bağlı Qinyuan ilçesindeki bir kömür madeninde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında madende toplam 247 işçinin çalıştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre faciada 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçiler için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD ve NATO arasındaki gerginlik devam ederken Washington yönetiminden yeni bir adım geldi. ABD Başkanı Trump, Polonya'ya ilave 5000 Amerikan askeri yollayacağını açıkladı. Tarsus'ta yakınlarına el sallayıp karşıya hızla geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Hafif yaralanan şahıs ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Erkan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündemi.
1: Enerji bağımsızlığına dikkat çekti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz dedi.
3: Yurt içi petrol üretimimizin

0: %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı verildi ve tabii Özgür Özel ve yönetimi düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'na tebligat gönderildi, götürüldü, tebliğ edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi de yeniden görevde. Tabii yeni görevde yer almayacaklarını açıklayan isimler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlana neden olan 38. kurultayı öncesinde Gençlik Kolları Başkanı olan isim ve Kadın Kolları Başkanı olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışmayacaklarını belirttiler ve Özgür Özel'e desteklerini açıkladılar. Şimdi tabii mutlak butlan kararı açıklandıktan sonraki süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde binlerce vatandaş toplandı. Özgür Özel orada vatandaşlara ve basına hitap etti, açıklamalar yaptı ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir açıklama gelmemişti. Şimdi tabii

0: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi oldu. Bu telefon görüşmesinin olduğuna ve ayrıntısına yönelik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olan isim bir açıklama yaptı, şu bilgileri verdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
2: Ben genel başkanın basın danışmanıyım, parti sözcüsü görevim yok. İkincisi de bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veyahut da bir siyasetçiyle görüşme programı, böyle bir takvime, böyle bir girişime veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talepte söz konusu değildir. Bugün de söyledik, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? Partinin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Yani onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne Sayın Devlet Bahçeli'yle programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği böyle bir şey söz konusu değildir.
1: Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun partiyi uygun zamanda kurultaya götürme niyetini Özel'e ilettiğini, Özel'in de bu yaklaşıma olumlu yanıt verdiğini belirtti.
2: İşte mi diye. Tabii ki yoğunluk içerisinde, gün içerisinde demiştik ki karşılıklı aramalar oldu ama İki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğine ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden belki bir parti meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki. Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur. Sadece bu düzeltmeyi yapmak ve bu bilgiyi vermek için size tekrar yorduk. Kusura bakmayın.
1: Görüşmenin ardından tarafların konuyu değerlendirme sürecine devam ettiği aktarıldı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı bu bilgileri verdikten birkaç saat sonrasında Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde halka hitap etti ve aynı konuya da değindi. Sayın Özel şunları söyledi.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililere seslendi.
3: Değerli dostlarım, büyüklerim, akranlarım, sevgili kardeşlerim, değerli gençler, aile her şeydir ama ailemizin yokluğuna dayanırız da, hasretine dayanırız da, acısına dayanırız da, haysiyetinin çiğnenmesine asla izin vermeyiz. Siz benim ailemsiniz. Siz birbirinizin ailesisiniz. Bize oy versin, vermesin. Bu ülkenin tüm demokratları bizim ailemizdir. Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyanlar, yarınları için mücadele edenler, birilerinin yanına sığınıp da onlarla gününü güden edenler değil, birbirinin omzuna tutunup da yarınlar için direnenler bizim ailemizdir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı telefon görüşmesine de değinen Özel, cevabım nettir, tavizim yoktur, biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz dedi.
3: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi, o telefona bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik. İşte buradaki bütün dostlara ne konuştuğumu, ne olacağını, ne olmayacağını söylemek boynumun borcudur. Bugün dedim ki

0: Sokağı görüyor musun? Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzemi 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor. Bugün Türkiye'nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, tüm siyasi partileri, en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
1: Konuşmasında parti üyelerine ve destekçilere birlik çağrısı yapan Özel mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
0: İki şeye ömür vermeye, gerekirse iki şeye can vermeye razı olmuşum. Buradan sizin önünüzde ifade ediyorum. Bunlardan birincisi Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin, delegesinin önüne Atatürk'ün partisinin sandığı gelecek. İkincisi bu milletin önüne seçim sandığı gelecek. Bu iktidar değişecek.
2: Şimdi efendim tabii saatlerdir herhangi bir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu da bugün kameralar karşısına geçti. Kısa bir açıklama yaptı. Birazdan o açıklamayı ekranlara getireceğiz. Ama şimdi Özgür Özel yine bir açıklama yaptı. Açıklamasında şunu söylüyor Özgür Özel. Diyor ki partinin 40 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerektiğini belirterek Özgür Özel, siyasette çeşitli gelişmeler olur ve ona göre pozisyon alınır. Biz dün kendisiyle, yani Kılıçdaroğlu'nu kastederek, biz dün kendisiyle telefonda görüştük. Devamında arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Kurultay kararı alınırsa büyük bir memnuniyetle yüz yüze görüşürüm. Ancak bu kurultay kararını gazetede okumam gerekiyor. Ondan sonra görüşürüz ve sohbet de ederiz tabii ki diyor Kılıçdaroğlu'nu kastederek Özgür Özel. Az önce Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı söyledi. Telefonda görüştüler ve yüz yüze görüşme olacak mı olmayacak mı? Buna yönelik olarak da bugün Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada dedi ki, basın danışmanının sözünü tekrar ederek, doğrulayarak dedi ki, Özgür Özel beni arayacaktı. Özgür Özel'le görüşecektik. Ama şu ana kadar bir görüşme talebi gelmedi. Bir telefon da gelmedi. Yüz yüze görüşme talebi de şu ana kadar gelmedi. Belki bugünü kastederek Kemal Kılıçdaroğlu, belki bugün görüşebiliriz diye bir beyanatta da bulundu. Şimdi Özgür Özel de diyor ki, tabii ki yüz yüze görüşürüm. Ama 40 gün içerisinde partiyi kurultaya götüreceğine dair karar alsın. Bu karar resmileşsin ve bu karar basın organlarında yayımlansın. Ben tabii ki o zaman yüz yüze görüşürüm ve sohbette ederiz diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hangi konulara değindi bakalım efendim.
1: Mutlak butlan sonrası ne diyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçerek sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlara ve partililere söz veriyorum ifadelerine yer verdi.
3: Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar.

0: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.
1: Tebrik ederiz.
2: Şimdi efendim Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Özgür Özel'den cevap var. Bu açıklamasında söylemiş olduğu cümlelere, altını çizmiş olduğu noktalara bir cevap var. Ona geleceğim ama şöyle bir durum var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplandı ve grup toplantısında genel başkanlığı düşen Özgür Özel grup başkanı olarak seçildi. Şimdi Özgür Özel'in grup başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olması için 95 milletvekili evet oyu kullandı. 15 milletvekili toplantıya katılamadı ama toplantıya katılamayan 15 milletvekili de Özgür Özel'e desteklerini açıkladılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi grubunda şu anda da Özgür Özel'in yüksek bir şekilde desteği var. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin neredeyse tamamının Özgür Özel'e desteği var. Şimdi Özgür ki Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmasının başında değiniyor. Özgür'ü bu sabah bir gelişme oldu. Özgür Özel'e yeni görevinde başarılar diliyorum diyor. Nedir o yeni görevi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı seçildi Özgür Özel. Şimdi şu var. Özgür Özel tabii Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Şöyle değerli seyirciler hemen ulaştıracağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahlak açıklamasına, ahlak vurgusuna Sayın Özel cevap verdi. Diyor ki CHP'nin tarihini ben çok iyi biliyorum dedi. Ve

0: Özel partinin meclisteki grup toplantısına yine tekrar kendisinin başkanlık edeceğini de belirtti. Ve Özgür Özel şu ifadeleri kullanıyor değerli seyirciler. Diyor ki Özgür Özel, arkadaşlarımın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları aldım. Bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olan arkadaşlar gelemediler, katılamadılar ama onlar da bana desteklerini açıkladılar diyor Özgür Özel. Ve şunu da belirtelim, Özgür Özel diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde herhangi bir ayrışma yoktur. Bu çok önemlidir diyor Özgür Özel ve o yüzden hep birlikte biz bu kararı aldık. Benim grup başkanı olmam kararını aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyor Özgür Özel. Ve tabii şunu da belirtiyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na grup toplantıları için kürsü teklif etmeyeceğini de, kürsüye çıkması ve bir konuşma yapmasını teklif etmeyeceğini de belirtiyor Sayın Özel açıklamasında ve tekrar ediyor 40 gün içerisinde bir kurultay yapılması gerekir diyor Özgür Özel ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na hemen bakıyorum cevap niteliğinde şunu da söylüyor, bundan sonra genel şöyle diyor Özel açıklamasında diyor ki bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim. Ben de dahil bu salondaki ihracı, bu salondaki herkesi ihraç edebilirler. Olmaz demem, diyemem. Halk yanımızda, mücadeleyi asla bırakmayacağız. Benim ve bana destek veren herkesin CHP'den ihraç edilmesi de mümkün olabilir diyor Özgür Özel açıklamasında. Bu da önemli tabii ki. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yüz yüze görüşmesinin şartını da Özgür Özel, kurultay kararı alınsın ve bu karar resmileşsin, gazetelerde, basın yayın organlarında da açıklansın, ben o zaman tabii ki yüz yüze görüşürüm, sohbette ederim kendisiyle diyor. Şimdi devam edelim efendim. Tabii CHP ile ilgili şöyle de bir gelişme var. Yaşanan bu durumlarla, olaylarla ilgili değil ama Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı bugün oldu. Ayağından yaralandı Başkan Karaca, hastaneye kaldırıldı. Ve olay Fethiye'nin Babataşı mahallesinde Karayolları mevkiinde yaşandı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya henüz bilinmeyen bir nedenle, polis araştırmasını devam ediyor, silahlı saldırı oldu. Alim Karaca ayağından yaralandı, hastaneye sevk edildi ve tedavisi devam ediyor. Ayrıca tabii saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltına alınmış durumda. Son bilgi o şekilde. Bazı kaynaklar saldırı yapan kişi kaçtı, aranıyor derken bazı kaynaklar yakalandı, gözaltında. Neden bu saldırının yapıldığına yönelik araştırma devam ediyor bilgisi var efendim. Bunu da aktaralım. Devam edeceğiz efendim. CHP ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda hemen sizlere aktaracağım. Başka bir konuya geçiş yapalım. Tabii önümüz bayram. Bayrama yönelik de çalışmalar devam ediyor. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı'nın çeşitli konularda bir açıklaması var. Onu izleyelim.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede hiçbir ayrım yapılmadığını belirterek ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Suça bulaşan kim varsa adalete teslim etmek görevimizdir dedi.
2: İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu toplam yani 19 ilde ve 25 şüpheliye yönelik olarak bir operasyon vardı. Daha çok ünlülere yönelik olarak yapılan bir operasyon gibi bu lanse edildi veya yansıtıldı. Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse, bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi.
1: Bakan Çiftçi yılbaşından bu yana uyuşturucuya yönelik yaklaşık 20 bin operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
2: Yılbaşından bugüne kadar da şu 5 aylık süre içerisinde diyelim, yaklaşık 5 aylık süre içerisinde yaklaşık 20 bin operasyonumuz oldu uyuşturucuya yönelik olarak. Bu operasyonlar neticesinde 16.986 kişi tutuklandı. 6.604 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlar neticesinde de toplamda 20 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 20 ton. 546 milyon da uyuşturucu hap, sentetik eza dediğimiz madde ele geçirilmiş oldu. Yine 167 bin kök uyuşturucu kök, işte bunun Hint keneviri veya skunk diyebiliriz, ele geçirilmiş durumda.
1: Çiftçi ayrıca İzmir'de hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık, Kahramanmaraş saldırısı ve Gülistan doku dosyalarına ilişkin soruşturmalarında çok yönlü şekilde sürdüğünü söyledi.
2: Maraş olaylarıyla ilgili de şu anda bizim orada 20'ye yakın bir ekip Maraş olaylarıyla ilgili çalışmaya devam ediyorlar. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar. Daha sonuca ulaşmadı. Ama geçenlerde başkanımızdan aldığım bilgi, burada ihmali olan kişilerle ilgili ek soruşturma onayları da alıyorlar, tespit ettikleri hususlarla ilgili. Yani olay çok yönlü ve çok boyutlu olarak soruşturulmaya devam ediyor. Gülistan Doku cinayetinde de biz İçişleri Bakanlığı olarak olayı iki taraflı olarak değerlendiriyoruz, araştırıyoruz daha doğrusu, soruşturuyoruz. Birincisi, 2020 yılından bugüne kadar bu soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı, bununla ilgili kolluğun herhangi bir ihmalinin veya kusurunun olup olmadığıyla ilgili bir bu açıdan yürütüyoruz. Bir de yine zamanın Tunceli valisiyle ilgili bir ayrı soruşturmamız daha yürüyor. Şu anda Gülistan Doku cinayetiyle ilgili konuyu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor, biliyorsunuz. Orada görülüyor. Tutuklamalar, gözaltına alınmalar, soruşturmayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bizden de zaman zaman bununla ilgili talepte bulunuyorlar. Onları da karşılıyoruz. Ama şu anda henüz soruşturma raporu tamamlanmış ve bize ulaşmış değil. Devam ediyor.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika

0: bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
5: Anlarda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çevre ve görüntü kirliliği, biyolojik atık kaynaklı sağlık riskleri, su kaynaklarının kirlenmesi ve halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı ilgili kurumlarla koordineli denetimler yapılacaktır. İlgöçü Dersim Müdürlüğümüz bayram süresince 30 personel ile görev yapacak. Düzensiz göçle mücadele kapsamında terminal, transit güzergahlar, konaklama alanları ve kritik geçiş noktaları başta olmak üzere kontrol faaliyetlerini ve mobil göç noktası uygulamalarını kesintisiz sürdürecektir. İl Sağlık Müdürlüğümüz günlük 70 uzman hekim, 68 pratisyen hekim dahil 1650 personel ile görev yapacaktır. Sağlık hizmetlerinde 98 ambulans ve 42 diğer sağlık hizmeti aracı olmak üzere toplam 140 araç ile vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunulacaktır. 112 acil çağrı merkezimizde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve AFAD birimlerimizden günlük 97 personel görev yapacak. Vatandaşlarımızın her türlü acil çağrısına süratle müdahale edilecektir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde de günlük 5 araç, 2 bot ve 10 personel ile meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı hazır halde bulunacaktır. Bayram sevincinin hızla dönüşmemesi için trafik kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini tüm vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Ve seyir halinde asla cep telefonu kullanmayalım. Çünkü biliyoruz ki bir anlık ihmal bir ömürlük acıya dönüşebilmektedir.
6: Bayrama yönelik olarak Ticaret İl Müdürlüğü de Mersin Hal Kompleksinden başlayarak belgesiz ürün ve fiyat konusundaki denetimlerini sıkılaştırdı. Bayram boyunca da denetimler sürecek.
7: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve halinde denetimler artırıldı.
8: Başka ne
9: ilgilendirdi? Yolda arabalar.
10: Yolda arabalar.
11: Araçlarımız
12: yoldaki arabalarımız bizi ilgilendirmiyor.

0: Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri halde ortak denetim yaptı.
1: İşletmede bildirimsiz ürün bulunduruluyor.
2: Sencek var, portakal var.
0: Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreci, künye bilgileri, faturalar ve iş yeri evrakları kontrol edildi. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, bayram öncesi denetimlerin artırılarak devam edeceğini, amaçlarının hem piyasa düzenini sağlamak hem de vatandaşın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasını güvence altına almak olduğunu açıkladı.
3: Bakanlığımızın Kurban Bayramı nedeniyle başlatmış olduğu denetimleri hal bazında vatandaşımızın daha ekonomik, daha huzurlu hayatı sürdürebilmesi açısından denetimlerimizi hızlandırıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta denetimlerimize başlamıştık. Bu hafta artırarak devam ediyoruz. Bu şekildeki denetimler sonucunda hem haldeki düzeni sağlamaya çalışıyor, hem halkımıza ekonomik seviyesine uygun ürünlerin fahiş fiyat denetimleriyle önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde diğer bölümlerde de denetimlerimiz devam etmekte, ancak halde ağırlıklı denetimlerimiz devam edecektir.
4: Akdeniz Belediyesi ekipleri de, zabıta ekipleri de ilçe genelinde tatlı ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi.
0: Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan bayram öncesi tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı. İşletmelerde hijyen koşulları, fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ruhsat kontrolleri tek tek incelendi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3705 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmeye ise eksiklerini gidermesi için süre verildi.
5: Bayrıcılar kolay gelsin. Burada bu konuların fiyatları da mevcut.
6: Evet.
5: Bayram üzere müşterilerimizde şey olmasın.
0: Akdeniz Belediyesi vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin bayram boyunca süreceğini bildirdi.
7: Evet.
4: Mersin'de temiz ekran hareketi hızlı bir şekilde devreye girdi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlemiş olduğu bir toplantıyla televizyon ekranları, internet siteleri, sosyal medya platformlarında şiddet ve toplum ahlakını, kişisel ahlakı bozucu öğelerin yer almaması gerektiği uyarısını yaptı. Mersin Aile Platformu'yla Sokak Psikologları Derneği, televizyon ve sosyal medya içeriklerinde artan şiddet, mafya kültürü ve dijital bağımlılığa karşı temiz ekran hareketi başlattı. Platform, çocukların ruh sağlığını ve aile yapısını korumak amacıyla 4 büyük sosyal medya şirketine dava açılacağını duyurdu. Sokak Psikologları Derneği Başkan Yardımcısı Büşra Nur Hakan, dijital platformların artık sadece eğlence aracı olmadığını belirterek gençlerin zihinsel ve psikolojik gelişimini doğrudan etkilediğini söyledi.
8: Şiddeti normalleştiren içerikler, mafya dizileri, bağımlılık üreten dijital akımlar, çarpık ilişkiler, izlenme uğruna üretilen yayınlar, gençlerin vicdanını, aidiyet duygusunu ve psikolojik dengesini aşındırmaktadır. Bugün artan öfke, şiddet, bağımlılık, cinnet halleri, okullarda yaşanan saldırılar ve gençler arasında büyüyen ruhsal çöküş artık sadece bireysel değil, toplumsal bir alarmdır.
4: Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, X, Meta, Google ve TikTok'a karşı hukuki süreç

0: başlattıklarını söyledi.
1: Geçtiğimiz hafta bugün 15 Mayıs'ta Yunanlıların İzmir'i işgal etmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı'nın başlama tarihinde temiz ekran hareketini başlattık. Büyük aile olarak ve Mersin aile olarak. 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihte de büyük aile platformu olarak 4 büyük sosyal medya grubuna dava açmış bulunmaktayız. Bugün burada yalnızca ekran meselesini konuşmak için değil, aynı zamanda toplumsal gerçeklikleri ve toplumsal geleceğimizi de konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü ekranlar artık sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktı. Çocuklarımızın zihinlerini şekillendiren, gençlerimizin davranışlarını etkileyen ve aile yapısını dönüştüren ekranlar toplumsal kültürü yönlendiren güçlü bir ekosisteme dönüşmüş vaziyettedir.
0: Toplantıda bir konuşma yapan Profesör Doktor İlhan Ege de özgür yayıncılığın sorumluluk bilinciyle yapılması gerektiğini belirtti.
2: Yani özgür basın olacak, sansür olmayacak ama sorumluluk sahibi olacak. Bu TV'lerdeki programların artık sorumluluk sahibi olmadığını, aile yapısını bozucu, çocuklarımızın şiddet eğilimini arttırıcı, cinsel yönelimlerinde sorun yaratıcı, zararlı alışkanlıklar edinmeleri, bağımlı hale gelmelerini sağlayıcı unsurlar taşımakta. Bunların olmaması, yoksa tabii ki ben de yıllardır fahri olarak, kamusal olarak hem yazıyorum hem TV'de yorumculuk yapıyorum. Ama biz de canlı yayınlarda yıllardır, ben işte 15 yıldır sayısız canlı yayına çıktım. Dikkat ediyorum. İşte sadece aile yapısıyla da ilgili değil, şahıslarla ilgili, hakaret anlamında, yanlış söylemler anlamında. Niçin? Basına çıkanlar, basın örnek teşkil etmesi lazım. Bunu da sorumluluk bilinciyle yapması lazım. Tek ölçüt, başkanımın dediği gibi, reyting olmamalı.
0: Şimdi efendim son saatlerde yaşanan gelişmelere bir değinelim. Az önce de aktardığım sizlere şöyle bir gelişme var. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı oldu. Bu saldırıda ayağından yaralandı Alim Karaca. Hastaneye yatırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bazı kaynaklar saldırıyı düzenleyen kişinin kaçtığını, hala arandığını belirtirken bazı kaynaklar da kaçan saldırganın yakalandığını, gözaltına alındığını belirtiyorlar. Olaya yönelik soruşturma devam ediyor. Yine bu paralelde bir saldırı haberi var değerli seyirciler. Kocaeli'nde MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün iş ortağı tarafından vurularak öldürüldü ve olaya yönelik soruşturmada ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Böyle bir gelişme var. Buradan şunu da aktaralım. Yine bir operasyon var. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı efendim. Şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da genel merkezde bir araya geldiler. Ki Sayın Vahap Seçer de aralarında ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantı yaptılar. Toplantı sonrasında da ortak açıklama yaptılar. Büyükşehir CHP'li belediye başkanları partimizin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetiminin yanındayız mesajı verdiler ve açıklamada olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içerisinde toplanması çağrısını yapıyoruz dedi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları efendim. Devam edelim değerli seyirciler. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan operasyonu yapıldı. Şöyle ki 38. Kurultay'ın konu olduğu mutlak butlan soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltılar var.

0: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia edildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Mersin merkezli operasyon yapıldı, bahis operasyonu yapıldı. 7 ilde gerçekleştirildi Mersin merkezli bu operasyon ve 40'tan fazla kişi gözaltına alındı, 20'den fazla kişi de tutuklandı.
0: Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri Mersin merkezli Antalya, Adıyaman, Adana, Balıkesir, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin lira nakit parayla çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı, yandı, itfaiye söndürdü, kullanılamaz hale geldi.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay ilçeye bağlı Gazi Mahallesi Toros Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından bir anda duman çıkarak alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

0: Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
1: Sosyal medyada dikkatimizi neler çekti? Bakalım.
2: Doğaya atılan çöplerin yol açtığı sorunlardan sadece biri.
3: Come on. Oh. There you go. You're okay. You're okay. You all right, baby?
2: Bisikletiyle dünyayı gezen bir kişi kendisine gösterilen Türk misafirperverliğini kayda aldı.
4: Oh no.
5: Böyle keçi süpürdü.
4: So what do I do? I need a big stick against
6: Gel oturalım.
4: Hoş bulduk.
6: Oh. Göbek. Nerede ben? Dur.
4: Biz yedik.
6: Kuzu göreyim.
4: Güzel.
2: Ordu'da bir karga yoldan geçen vatandaşlara musallat oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde devrilen polis aracı köprüde asılı kaldı. Meksika'da bir kargocunun paketlerin zarar görmemesi için bulduğu yöntem.

0: Çocukların karate müsabakası izleyenleri gülümsetti. Toroslar Belediyesi tarafından Osman Şahin öykü yarışması düzenlendi. 500'den fazla öykünün yazarın yarıştığı yarışmada kazananlar belli oldu.
1: Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Osman Şahin öykü ödülü sahiplerini buldu. Türkiye'den ve yurt dışından toplam 503 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreni Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
2: 1 Nisan'dan itibaren Toroslar'da yeni bir takvim işliyor, yeni bir saat çalışıyor. Bu mottomuzu sık sık dile getiriyoruz ki kendinize de verdiğimiz sözleri hatırlatalım diye. Şimdi Toroslar'da evet asfalt dökülüyor, parklar yapılıyor, sokaklar temizleniyor, konteynerler boşaltılıyor. Ama onun dışında okuma salonları yapılıyor. Taziye evleri yapılıyor. Gençlerle omuz omuz olduğumuz okuma günleri yapılıyor. İşte bu yeni takvimin, yeni saatin ürünlerinden bir tanesi de bu Osman Şahin öykü ödülü. Toroslar sadece fiziken zengin bir ilçe, potansiyel yüksek bir ilçe değil. Aynı zamanda kültürel anlamda zengin, edebi anlamda zengin, sosyal anlamda zengin ve bunlara ilişkin onlarca, yüzlerce değeri yetiştirmiş ilçelerden bir tanesi. İşte biz de bu değerlerimizi yeniden açığa çıkartmaya, onları kazanmaya çalışıyoruz. Lütfen okuyun çocuklar. Bugün aramızda en fazla gençlerimiz var. Lütfen okuyun. Şimdi kıymetli konuklarımız, bugün burada önemli bir iş yapıyoruz. Bizden önce bunu Yenişehir Belediye Başkanımız ki şimdi aramızda Sayın Abdullah Özyi yaptı. Ben bilirsiniz geçen dönem Yenişehir'de belediye meclis üyesiydim. Başkanımla mesai arkadaşıydık.

0: Osman Şahin'in memleketi gerçekten Toroslar olduğu için, burada olduğu için biz başkanımdan rica ettik, biz devraldık. Osman Şahin'le alakalı çalışma yapmak için. Çünkü Osman Şahin tabii ki bu kentin değeri, tabii ki bu ülkenin değeri, tabii ki dünyanın değeri. Ama en fazla da Osman Şahin Torosların değeri. Dolayısıyla Toroslar Belediyesi olarak biz buna sahip çıkmalıyız, anlatmalıyız. Evet, Kibar Feyzo'nun senaryo yazardır Osman Şahin. Züğürt Ağa'yı izlemeyenimiz yoktur mesela. Züğürt Ağa'nın senaryo yazardır Osman Şahin. Onlarca öyküsü, öykü kitabı vardır. Romanları vardır, belgesel romanları vardır. İşte bu kadar zengin bir değerin bizim kentimizden, bizim ilçemizden olması, bu değerin bizim ilçemizin içerisinden çıkmış olması bizi gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. Ödüle layık görülen öyküleri bir kitapta topladık. Bundan sonra da bunları yapmaya devam edeceğiz.
1: Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Osman Şahin adına düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü Tarık İsmet Alkan kazandı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Mutlu bir akşam diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelişmelerle pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı

0: almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda seçim yapıldı. Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni genel başkanın belirleneceği kurultay için tartışma başladı. Mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkan Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor. Göreve iade edilen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söyledi. Kurultayın 7 ay içinde yapılacağı da söylentiler arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun bir kez daha yenilendiğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre 9 günlük tatilde 334.017 kolluk personeli görev yapacak, denetimler karadan ve havadan artırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 10 DAEŞ mensubunun 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çin'in Changji iline bağlı Qinyuan ilçesindeki bir kömür madeninde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında madende toplam 247 işçinin çalıştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre faciada 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçiler için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD ve NATO arasındaki gerginlik devam ederken Washington yönetiminden yeni bir adım geldi. ABD Başkanı Trump, Polonya'ya ilave 5000 Amerikan askeri yollayacağını açıkladı. Tarsus'ta yakınlarına el sallayıp karşıya hızla geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Hafif yaralanan şahıs ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

başımda olmadığından mı seni sevdim ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak eyvah eyvah.

dengine göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadım. Aklını yitirdim en sonunda. Sevdam aklımı başımdan aldı. Aklım

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yudum geliyor, yıldızların kulağıma fısıldıyor. Per aspera d'astra.
1: Reklam kazandırır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 840.

0: 044-26-26-16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-26-16 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Komşuda seks

0: Da Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 200

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmak

Mutfaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444 0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi.

0: Nereden alacağımı bilemiyorum.
1: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89.

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

uzundur bu yollar. Giderim gözüm kara, sanma ki dönmem sana. Beni bekle, seni ben alam. Ola ki vurulmuşum, senden beterim yalnız. Kurulmuşum dağ başına, nöbetteyim

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi.

Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im.

Artık gitme demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al. Belki lazım olur.

etmesem diyorum ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan?

birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet, git.

melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik, hem karanlık, bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burası.

söylüyorum ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşktı bu diye. Kusursuz bir aşktı benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın bilmiyorum.

Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

Tutmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari, bari sen unutma beni.